0: Cola. They were going
1: to get it. Gürsütüğünün atamekendik önüktöşü Şorok kampanyası. Gürsütüğünün atamekendik demiörçüsü Toy Boss kampanyası.

kumsal çiğ. Kanca cıldı ömür bar sanap bir çiğ. Ökünbeste yaşaylık. Getsek kayra yol jokko kaytıp kelçi. Kaytsak kayra yol jokko.

özgör tösüm gelecekti bir sen. Öz ögüsüm canı gündün bilsen. Adamlarga ülgü bolup dayın. Jaşagı